Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

gitmekten bahseden böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana esmer günler düştü eyvah. Yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana sensiz günler düştü. Yapma.

Öyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

kendini aklıma sığmıyor. Sen de mi, sen misin her şeyi silmekten bahseden? Böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana esmer.

yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni kaybım oldu deyip dirilt yeniden sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin seslendiren dilim benim yarını.

başında yüz biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Son beni gecelere sor. Sır içim gidiyor. Dayanmak çok zor. Geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başında yüz biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

bize de yardı. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok,

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani tanımazsam da.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
0: Küpe FM reklam.

0: otosor.com.tr.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe

0: Küpe FM reklam.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam. Küpe FM.
2: Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta ortasındayız. 16 Eylül çarşamba sabahında 8.21 gösteriyor saatler. Güzel bir gün diliyoruz bir kez daha. Trakya'nın dört bir tarafında sabahın bu dakikalarında yollarda özellikle. Küpe FM'i dinleyen değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere herkese güzel, keyifli, huzurlu bir gün diliyoruz. Duyduğunuz gibi Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Hem eski hem yeni en sevilen melodiler radyolarınızdan sizlere ulaşmaya devam ederken gündeme aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
4: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli

0: otosor.com.tr.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın. Güne erken başlayanlar fark ettiler. Bir mini sonbahar provası yapıyoruz adeta bugün. Yarın ve cuma günü bölgemizde böyle mini bir sonbahar provası yaşanacak. Hava sıcaklıkları gündüz bile 20-23 derece dolaylarında. Afrika sıcaklıkları şimdilik yurdu terk etmiş gibi görünüyor ama etsin zaten. Bakın Eylül'ün yarısına geldik.

0: Küpe FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Bu sefer hallolacak gibi gözüküyor. Resmi olmasa da artık yavaş yavaş seçim tarihleri, seçim senaryoları konuşulurken milyonlarca Bağkurlu'nun uzun süredir beklediği erken emeklilik

Emeklilik için de bir haberimiz var. Biraz sonra yeni saatimizin başında bu haberi aktaracağız sizlere. Günaydın.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. Şimdi...

Erken emeklilik geliyor. Milyonların beklediği rota belli oldu. Bağkurların uzun süredir beklediği 7200 prim günü düzenlemesinde yeni bir gelişme var, aktaralım. Yaklaşık 1 milyon küçük esnafı ilgilendirmesi bekleniyor bu yeni gelişmenin. Eğer düzenleme hayata geçerse 9000 günlük prim şartı 7200 güne düşürülecek ve sigortalılara 1800 günlük, yani yaklaşık 5 yıllık bir prim avantajı sağlanacak.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Arda Güler'in frikikten attığı golü gördünüz mü? Şahane yine tabii. Frikikten attı golü ama golü şeye yazmadılar. Arda Güler'e yazmadılar. Kalecinin hanesine yazdılar. Neyse biz Icardi'ye geçelim. Biliyorsunuz Galatasaray'da oynadığı dönemde kitleleri peşinden koşturduğu ama Icardi'nin futbolculuk kariyeri bitebilir. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulmakta zorlanıyor Arjantinli yıldız. Serie A devi Lazio'da transferi de son anda iptal oldu. Galatasaray formasıyla 4 şampiyonluğun ardından yeni transfer döneminde sarı kırmızılı kulübe veda etmişti hatırlarsınız. 33 yaşındaki yıldız bonservisi elinde. Arjantinli yıldıza İtalya Serie A'ya dönüş yolunda beklemediği bir engel geldi. Everton'da görüşüyordu ancak İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanamadı. Sonra

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktor Berrak Taş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor, duyuyorsunuz gün boyunca. Cepten, webten, tabletten. Sizin için en kolay yer hangisiyse oradan en güzel şarkıları dinlemeye devam edebilirsiniz. Biraz sonra haberler yayınlanacak. Günün ilk bülteninde gelişmeleri aktaracağız ve saat başı bültenlerimiz 18'e kadar sürüyor biliyorsunuz. Onun haricinde de Küpe FM'in Instagram sayfasından hem güncel haberleri hem de eğlenceli içerikleri sizlerle buluşturuyoruz. Binlerce takipçimiz var. Milyonlarca görüntülenme, beğeni, paylaşım alıyor. Eğer takip etmiyorsanız bence şimdi tam sırası, hemen Küpe FM Instagram'da takip edip neler paylaşıyormuşuz bir göz atabilirsiniz. Beğendikleriniz olursa bir kalp, bir yorum bekleriz. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da bugünden itibaren sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da hafta boyunca havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bugün, yarın ve cuma günü sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Genel kurulsa 6 Ekim'de çalışmalarına devam edecek. Yeni dönemin ilk gündeminde Kızılay'a ilişkin 9 maddelik kanun teklifi yer alırken ardından 13. yargı paketi ve tütün ürünlerinin kullanımını sınırlandırmaya yönelik düzenlemeler meclise gelecek. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD'nin yaptırımları kaldırmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump nezdindeki girişimlerinin etkili olduğunu söyledi. Yemen'deki Husiler Aden'e doğru ilerleyişini sürdürürken Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Mekke hava sahasında bir drone imha edildi. Husiler ise saldırıyı reddetti.
2: Spor.
3: Trabzonspor'un Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Thomas Reis Trabzon'a geldi. Alman teknik adamın son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ahmetspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağındaki teknik direktör Nuri Şahin'in geleceği hakkında konuştu. Nuri Şahin'e duydukları güvenin altını çizen Gümüşdağ, genç teknik adamın Başakşehir'i yeniden Avrupa'ya taşıyacağına inandıklarını dile getirdi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 22 kuruş, gram altın 6770 liradan, çeyrek altın 10968 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

dökülsem dudağından. Yıkıldım kaldım çıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar. Vuruldu kalbim sana tutsak.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. 16 Eylül çarşamba sabahından haftanın tam ortasından hepinize kocaman bir merhaba. Çayınız kahveniz hazırsa önümüzdeki saatler boyunca gününüze enerji ve en sevdiğiniz şarkılarla ortak olmaya geldik. İkinci şarkıları Benim Olsana'yı dinleyicilerle buluşturan şarkının müzik videosuyla YouTube'da ilk bir saatinde 1 milyon izlenmeye ulaşırken ilk gününü 5 milyon izlenmeyle tamamlayan ve dünya genelinde günün en iyi açılış yapan 3. videosu arasına giren Türkiye'nin yeni erkek müzik grubu Crush bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: otosor.com.tr. Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Haftanın yorgunluğu hafiften hissettirmeye başlamış olabilir ama unutmayın zirveden sonra hafta sonuna doğru iniş başlıyor. Emniyet kemerlerinizi bağlayın, radyolarınızın sesini biraz daha açın, güne harika bir ritimle devam ediyoruz. Seni Dert Etmeler şarkısıyla aslında büyük patlamasından çok önce hazırlanan Anıl Erdem Cevizci'nin şarkının altyapısını ve melodisini yazlıkta geçirdiği 14 günlük süreçte oluşturan en ilginç detaylardan biri ise şarkının ilk halinin sözsüz olması olan Sanlı Akgül'ün bu demoyu yakın arkadaşlarına göndermesi ve bazıları daha sözleri bile yazılmadan parçayı severek dinlemeyle başlayan ve en ironik kısmıysa şarkının pandeminin hemen başında 2020'de yayınlanması olan ve konser verilemeyen o dönemde milyonlarca kişiye ulaşan ve kariyerindeki büyük kırılmanın başlangıcı olan söz konusu parçalarıyla Madrigal şimdi Küpe FM'de.

16 Eylül çarşamba gününde son var o tatlı serinliğini hissettirdi. Yeni bir günde yine aynı frekansta buluştuk. Yollarda olanlara kazasız belasız bir seyir, işinin başında olanlara kolaylıklar. Güne yeni uyananlaraysa huzur dolu bir gün diliyoruz. Toprak Yağmur'a şarkısını 2018'de yayınlanan Dolunay albümünde yer alan bir yıl sonraysa Zeynep Bastık'la YouTube'daki akustik serisinde Can Ozan'la birlikte seslendirdikleri versiyonu müzikseverlerle buluşturan ve performansı dönemin en sevilen YouTube coverlarından biri haline gelen, bugün dönüp bakılıncaysa insanın aklına tek bir soru gelen bazı düetler, neden yıllar geçse de eskimiyor dedirten şarkıyla Can Ozan şimdi radyolarınızda.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimler sözlerinin ardından başlayan erken seçim tartışmalarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Çelik, sözlerin erken seçim sinyali olmadığını ifade etti. Edirne'de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığını ölçmek için farklı dönemlerde 3 farklı yöntemle ekilen bitkilerin hasadı yapıldı. Geçen yılki sonuçlara göre erken ekim ve anıza ekimde dekar başına yaklaşık 40 kilogram daha fazla ürün alındı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin Rusya'ya saldırması durumunda yaşanacak savaşın farklı olacağını ve kısa süreceğini söyledi. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink yaptığı açıklamada uzaya silah konuşlandırıldığını belirterek yörüngedeki silahın ABD güçlerini düşmanların saldırılarından korumak için gerekli olduğunu söyledi.
2: Spor.
3: Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Elche'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 25. dakikasında Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta top direğin içine çarparak ağlarla buluştu. Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi, Arjantin'in Benin'le yapılacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak. Arjantin formasıyla 207 maça çıkan ve 125 gol atan 39 yaşındaki Messi, Ağustos ayında milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 22 kuruş, gram altın 6770 liradan, çeyrek altın 10968 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Eloy'un o kendine has dinginliği yavaş yavaş şehre çökerken biz de en güzel melodilerle içinizi ısıtmaya geldik. Çayınızdan bir yudum alın, arkanıza yaslanın ve günün şarkısıyla devam edelim. 12. İstanbul Kafe Festival kapsamında sahne alan duru ve sakin vokalinin yanı sıra melodik şarkılarıyla kendine özgü bir atmosfer yaratan, festival izleyicisine rüya gibi bir gece yaşatan, son dönemde büyük ilgi gören Ayıp, Yaralı ve Aşağılık Sevgili isimli parçalarını da seslendiren, repertuarındaki sürpriz coverlarla da performans zenginleştiren ve yaklaşık 60 dakika boyunca sahnede kalan alternatif sahnesinin genç ve dikkat çeken isimlerinden Sena Şahin konuğumuz.

0: Küpe FM reklam.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

16 Eylül Çarşamba gününden herkese merhaba. Haftanın tam ortasındayız ve modumuzu düşürmeye hiç niyetimiz yok. En iyi müzikler, en güncel müzik haberlerle doğru yerdesiniz. Kariyerinin ikinci ağır bir açık hava konserinde müzikseverlerle buluşan, biletleri tükenen gecede sevilen şarkıların yanı sıra sürpriz konuklarıyla da Harbiye'yi unutulmaz bir geceye dönüştüren, gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Can Ozan 84 grubunun solisti Tuna Velibaşoğlu ve Emir Can İyürek'le birlikte sevilen şarkılarını seslendirmiş olan Dedüp Liman radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294.
5: Chery.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: sabahlar. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da bugünden itibaren sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da hafta boyunca havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bugün, yarın ve cuma günü sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Genel kurulsa 6 Ekim'de çalışmalarına devam edecek. Yeni dönemin ilk gündeminde Kızılay'a ilişkin 9 maddelik kanun teklifi yer alırken ardından 13. yargı paketi ve tütün ürünlerinin kullanımını sınırlandırmaya yönelik düzenlemeler meclise gelecek. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD'nin yaptırımları kaldırmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump nezdindeki girişimlerinin etkili olduğunu söyledi. Yemen'deki Husiler Aden'e doğru ilerleyişini sürdürürken Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Mekke hava sahasında bir drone imha edildi. Husiler ise saldırıyı reddetti.
2: Spor.
3: Trabzonspor'un Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Thomas Reis Trabzon'a geldi. Alman teknik adamın son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ahmetspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağındaki teknik direktör Nuri Şahin'in geleceği hakkında konuştu. Nuri Şahin'e duydukları güvenin altını çizen Gümüşdağ, genç teknik adamın Başakşehir'i yeniden Avrupa'ya taşıyacağına inandıklarını dile getirdi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 22 kuruş, gram altın 6.770 liradan, çeyrek altın 10.968 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

16 Eylül çarşamba günün tam ortasındayız. İşlerinize veya derslerinize kısa bir ara verdiyseniz, öğle yemeği molasındaysanız ya da direksiyon başında şehri turluyorsanız ritmi biraz yükseltme zamanı geldi. Haftanın ilk iki gününü geride bıraktık. Hafta sonu adım adım yaklaşıyoruz. Enerjinizi tazeleyecek en sıcak hitlerle öğle kuşağını açıyoruz. Radyolarınızın sesini açın, ritme kulak verin. Tuttu Fırlattı şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanıdığımız ve müzisyen Aras Yıldıran'la nikah masasına oturan Gökçe ile en iyi ve en yeni müziği dinlemeye kaldığımız yerden Küpe FM frekanslarında devam ediyoruz şimdi.

0: Küpe FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
1: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Herkese tünaydın. Günün en yoğun koşturmacının en üst seviyede olduğu saatlerdeyiz. Çarşamba öğleden sonrasında temponuzu biraz yavaşlatmak, zihninizi dinlendirmek için doğru frekanstasınız. Çayınızdan kahvenizden bir yudum alın ve arka planda ruhunuza iyi gelecek melodilere izin verin. Günün geri kalanı için ihtiyacınız olan huzur ve dinginlik tam olarak burada. Hiç ışık yok ve yarım kalan sigara isimli şarkıların ardından 7 veren şarkısı için yeniden numara 1 ile bir araya gelen Melek Mosso'ya kulak veriyoruz.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Köpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94. Çeri.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Ancak Perşembe sabahı saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışına ise oyunculuk tekliflerinin geldiğini ama kendisinin sabah programı yapmak istediğini açıklayan Bengü ile hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimler sözlerinin ardından başlayan erken seçim tartışmalarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Çelik, sözlerin erken seçim sinyali olmadığını ifade etti. Edirne'de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığını ölçmek için farklı dönemlerde 3 farklı yöntemle ekilen bitkilerin hasadı yapıldı. Geçen yılki sonuçlara göre erken ekim ve anıza ekimde dekar başına yaklaşık 40 kilogram daha fazla ürün alındı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin Rusya'ya saldırması durumunda yaşanacak savaşın farklı olacağını ve kısa süreceğini söyledi. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink yaptığı açıklamada uzaya silah konuşlandırıldığını belirterek yörüngedeki silahın ABD güçlerini düşmanların saldırılarından korumak için gerekli olduğunu söyledi.
2: Spor.
3: Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Elche'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 25. dakikasında Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta top direğin içine çarparak ağlarla buluştu. Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi, Arjantin'in Benin'le yapılacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak. Arjantin formasıyla 207 maça çıkan ve 125 gol atan 39 yaşındaki Messi, Ağustos ayında milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 22 kuruş, gram altın 6.770 liradan, çeyrek altın 10.968 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: encontramos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Hafta ortasından gri bir gökyüzü altında müzikal takınız Kupa FM'de harika şarkılarımızla sizlere eşlik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, gününüze renk katmaya çalışıyoruz en keyifli şarkılarımızla. Gri bir gökyüzü altında dedim ama tabii ki bizi sadece Merkez Silivri stüdyomuzun, canlı yayın stüdyomuzun bulunduğu yerden dinlemiyor. Birçoğunuz Trakya'nın bambaşka yerlerinden dinliyorsunuz belki, hatta Türkiye'nin bambaşka yerlerinden internet üzerinden dinleyen dinleyicilerimiz vardır. Oralarda belki de güneş yüzünü bir şekilde bulutların arasından gösteriyor olabilir. Hava nasıl olursa olsun umuyoruz ki keyfiniz yerindedir. Gripin'le devam edeceğiz. Kardelen isimli Teoman şarkısıyla bizlerle olacak sevgili Gripin. Yolculuğumuz başladı.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

Müzikal takınız Küpe FM'de. Gündüz yolculuğumuz devam ediyor. Hafta ortasındayız. Türkiye saatleri 13.28. Güzel şarkılarımızı ardı arkasına sizlerle paylaşmaya devam ederken sıradaki haberimiz şu efendim. 2027 Formula 1 takviminde Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli olmuş. Yarış 1 ve 3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'ta yapılacakmış. 1 Ekim'de antrenman, 2 Ekim'de sıralama turları, 3 Ekim pazar günü ise ana yarış gerçekleştirilecek. 2027'de olacak tabii bu. Bir kez daha altını çizelim. Yani günler sonrasından bahsedilmiyor. Bu Ekim değil. Seneye Ekim'den bahsediyoruz. Türkiye yapılan 5 yıllık anlaşmayla 2031 sezonu sonuna kadar Formula 1 takviminde yer almaya devam edecekmiş.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
2: Çeri. Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: bitti.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da villa yapıldığı iddialarına "villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı" yanıtını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarına en az enflasyon oranında zam yapılacağını açıkladı. Bakan Şimşek ayrıca dezenflasyon sürecinin devam edeceğini söyledi. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın AB'nin ilk ortak üye olmasının önünü açmak istediklerini söyledi.
2: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Formula 1 2027 sezonu için 24 yarıştan oluşan yeni takvimini duyurdu. Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de koşulacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 22 kuruş, gram altın 6770 liradan, çeyrek altın 10968 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Günün ilginç haberlerinden bir tanesiyle devam edeceğiz gündüz yolculuğumuza. Singapur vatandaşlarını kitap okumaya teşvik etmek için okudukları süre karşılığında puan ve para veren yeni bir program başlatmış değerli dinleyiciler. Günde en az 15 dakika kitap okuyanlar 20 puan kazanıyor. Düşünsenize, kitap okuyorsunuz ve kitap okuduğunuz için para kazanıyorsunuz. 1000 puana ulaşanlara 1 Singapur doları veriliyor. Hükümet uygulamayla ekran kullanımını azaltıp konsantrasyon ve eleştirel düşünme, ayrıca hayal gücü gibi konuları geliştirmeyi hedefliyor. Keşke bizim ülkemizde de böyle bir uygulama olsa, ne dersiniz, güzel olmaz mıydı? Kitap okuyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Ama ondan önce galiba halledilmesi gereken başka konular var. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci saatimizde sıradaki konuğumuz Bora Duran.

0: Süper FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumel Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: cehennemde.
1: Orijinal versiyonu yaklaşık 6 dakikalık bir şarkıydı. Serdar Ortaç'ın yorumuyla, kendi sesinden orijinal bilsem kim. Yaklaşık 6 dakikaydı. Mela Bedel'le 2 dakika 42 saniyede dinledik. Bilsem ki radyolarınızdaydı, güzel bir versiyon oldu. Gündüz yolculuğumuzda şimdi şöyle bir uzaklara uzanacağız efendim. İlginç bir gündem maddesi var. Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran'la ilgili aslında. Ed Sheeran'ın Amerika Birleşik Devletleri turnesinde bir kriz yaşanmış. Özgür Filistin açıklaması yapan McLemore'un organizatör tarafından turneden çıkarılmasının ardından Finneas, Lucas Graham, Aaron Rowe ve Boyega kendi istekleriyle ayrılmış. Bu isimlerden kendi istekleriyle turneden ayrılmışlar. Dik bir duruş sergilemişler. Alkışlıyoruz kendilerini. Sheeran, McLemore kararının kendisine ait olmadığını söylemiş. Bu şekilde savunmuş kendisini. Ama bu arada çokça tepki aldı Ed Sheeran bu konu yüzünden. Sosyal medyada bugün çokça görüyoruz bunları. Ama karar bana ait değil demiş ve organizatörün kararı olduğunu söylemiş. Böylece turnenin kalan bölümünde de tüm ön sanatçılar programdan çekilmiş. Değerli dinleyiciler, gündüz yolculuğumuzda şimdi Yalın Zamanı şarkısı Akşamüstü.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Küpe FM reklam.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
1: Küpe FM reklam.

Gri bir gökyüzü altında güzel bir sonbahar gününde müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Şu dakikalarımızda harika slow şarkılar sizlerle buluşuyor değerli dinleyiciler. Son teklisiyle Tuğba Yurt'a kulak verdik ve şöyle birkaç yıl öncesine döneceğiz Tarkan'la beraber. Son albümünden gelecek Quantum 51'den Darma Duman sizlerle şimdi.

Melike Şahin Ölmem Ölmem bizlerle olacak şimdi. Bu şarkının başlangıcındaki şu melodi bana inanılmaz derecede eski bir şarkıyı, çok eski bir şarkıyı hatırlattı arkadaşlar. Bilmiyorum, benim gibi bir şarkıyı hatırlayan, başka bir şarkıyı çağrıştıran bir şarkı oldu mu? Kimler hatırladı, hatırlayanlar oldu mu? Şöyle bir tekrar dinleteyim. Evet, şimdi söylemeyeceğim şarkıdan sonra o hangi şarkıyı hatırlattı, o şarkıyı çalacağım. Bakalım sizler de benzetecek misiniz? Sadece bu arada müziğinin bu kısmı benziyor. Güzel bir şarkı olmuş, yolu açık olsun. Son teklisiyle önce Melike Şahin Ölmem Ölmem, sonra da o bahsettiğim şarkıyı dinleyeceğiz. Küp FM burası, gündüz yolculuğumuz devam ediyor.

0: Süper FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM'de gündüz yolculuğumuzun sonuna geldik. Zeki Arkun yepyeni bir albüm çıkardı. Bu albümün çıkış çalışması yaramaz son şarkılarımızdan birisiydi. Ahmet Enes'in Cenneti ile programımızı noktalayacağız. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onu da sonrasında Dilek'le Müzik Keyfi harika şarkılarıyla sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da bugünden itibaren sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da hafta boyunca havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bugün, yarın ve cuma günü sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Genel kurulsa 6 Ekim'de çalışmalarına devam edecek. Yeni dönemin ilk gündeminde Kızılay'a ilişkin 9 maddelik kanun teklifi yer alırken ardından 13. yargı paketi ve tütün ürünlerinin kullanımını sınırlandırmaya yönelik düzenlemeler meclise gelecek. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD'nin yaptırımları kaldırmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump nezdindeki girişimlerinin etkili olduğunu söyledi. Yemen'deki Husiler Aden'e doğru ilerleyişini sürdürürken Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Mekke hava sahasında bir drone imha edildi. Husiler ise saldırıyı reddetti.
2: Spor.
3: Trabzonspor'un Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Thomas Reis Trabzon'a geldi. Alman teknik adamın son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ahmetspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağındaki teknik direktör Nuri Şahin'in geleceği hakkında konuştu. Nuri Şahin'e duydukları güvenin altını çizen Gümüşdağ, genç teknik adamın Başakşehir'i yeniden Avrupa'ya taşıyacağına inandıklarını dile getirdi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 22 kuruş, gram altın 6.770 liradan, çeyrek altın 10.968 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den iyi günler diliyorum. 16 Eylül Çarşamba gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Yonca Evcimik bugün doğmuş. Bugün doğan herkes için Yonca Evcimik söylesin.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Nükhet Duru ve Selami Şahin Bodrum'da sahne aldı ikili Gitme Sana Muhtacım, Sen Mevsimler Gibisin, Sensiz Olmuyor ve Boş Vere Boş Vere isimli şarkıları birlikte seslendirdi. Duru ve Şahin seyircilerden uzun süre alkış aldı.

0: Süper FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Yeni Türkü Bergama Kültür ve Sanat Ödülleri töreninde sahne aldığı grubun solisti Derya Köroğlu, yeni nesil müzisyenlerle ilgili soruya verdiği yanıtta müzik listelerinde Sezen Aksu dışında birçok ismi tanımadığını belirterek, özellikle arabesk ve rap müziğin bir arada kullanıldığı çalışmaların öne çıktığını söyledi. Köroğlu, yeni nesil şarkıların dinlenme sayılarına da dikkat çekerek, dinlendiğine göre alıcısı var demek ki ifadelerini kullandı.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da villa yapıldığı iddialarına "villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı" yanıtını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarına en az enflasyon oranında zam yapılacağını açıkladı. Bakan Şimşek ayrıca dezenflasyon sürecinin devam edeceğini söyledi. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın AB'nin ilk ortak üye olmasının önünü açmak istediklerini söyledi.
2: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Formula 1 2027 sezonu için 24 yarıştan oluşan yeni takvimini duyurdu. Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de koşulacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 22 kuruş, gram altın 6770 liradan, çeyrek altın 10.968 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Alternatif sahnenin üretimleriyle dikkat çeken ve kısa sürede yıldızı parlayan yeni gruplarından Maderzat, Türk pop müziğine damga vuran güçlü isim Yeşim Salkım'la yepyeni bir şarkı için bir araya geldi. İki farklı müzik dünyasını buluşturan işbirliğinin ürünü olan Yalan isimli şarkının 1 Ekim'de müzikseverlerle buluşacağı açıklandı.

0: FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

şarkı yazarı, besteci ve yorumcu Yılmaz Kömürcü 11 yıllık aranın ardından Büyük Yalnızlık adlı single'ını dinleyicilerle buluşturdu. Şarkı, alternatif rock sound'unu, güçlü nakaratı ve melankolik atmosferiyle sanatçının yeni döneminin müzikal yönünü ortaya koyuyor.

Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 464

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktor Berrak Taş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

MFÖ'nün unutulmaz şarkıları müzik dünyasının ünlü isimlerinin yorumuyla yeniden hayat bulacak. Kasım başında yayınlanması planlanan albümde Sezen Aksu'nun Yandı mı, Ajda Pekkan'ınsa Ele Güne Karşı'yı seslendirdiği müzik kulislerinde konuşuluyor. Albümde Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'ın yanı sıra Sıla ve Yaşar gibi isimlerin de MFÖ şarkılarını seslendirdiği öğrenildi.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
5: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
9: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da bugünden itibaren sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da hafta boyunca havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bugün, yarın ve cuma günü sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimler sözlerinin ardından başlayan erken seçim tartışmalarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Çelik, sözlerin erken seçim sinyali olmadığını ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da villa yapıldığı iddialarına "villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı" yanıtını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarına en az enflasyon oranında zam yapılacağını açıkladı. Bakan Şimşek ayrıca dezenflasyon sürecinin devam edeceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin Rusya'ya saldırması durumunda yaşanacak savaşın farklı olacağını ve kısa süreceğini söyledi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Formula 1 2027 sezonu için 24 yarıştan oluşan yeni takvimini duyurdu. Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de koşulacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 22 kuruş, gram altın 6770 liradan, çeyrek altın 10.968 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

16 Eylül 2026 Çarşamba hafta ortası ve ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Küpe FM'de her zamanki gibi harika bir eve dönüş keyfi bizi bekliyor. Modelle başlayacağız. Yıllar sonrasında özellikle bizlerle buluştular. İyi ki de yeniden bir araya geldiler. Grubu toparladılar, kurdular. İyi bir sevgili adını verdiği şarkılarıyla da bizlerle buluşuyorlar. Yıllar sonra geri dönüşün ilk şarkısı da diyebiliriz. Model Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: bilgi için otosor.com.tr. Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Küpe FM reklam.

Radyonuz Kupa FM'de müzik dünyasının en ileriyle ilerlediğimiz bir çarşamba hafta ortası Oğuzhan Koç var sırada. Bitti ile radyonuzda.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Süper FM zaman zaman Türk pop müzik dünyasına damga vuran eski şarkıları da sizlerle buluşturuyor. Eminim hafızaları şöyle bir tazeleyecektir, sizi bir yerlere götürecektir bu şarkı. İzel zamanı kime zarar Süper FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
9: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
10: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
11: Sayalarda şenlik var. Sayalar Biber Şenliği'nde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpü FM'de sırada bu kez Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Burcu Güneş bugünlerde bizlerle buluşturduğu o yeni şarkı Ben Yanmam radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı

0: riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Küpe FM'desiniz. Bengü ve Ümit Sayın'la devam edeceğiz. Ya Sen Gidip de şarkısı şimdi Çarşamba Eve Dönüş keyfinde bizlerle. Haftanın 3. iş ve okul gününü geride bırakıyoruz. En iyilerle Küpe FM'de harika bir çarşamba akşamına, harika bir sonbahar akşamına ilerliyoruz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da bugünden itibaren sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da hafta boyunca havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bugün, yarın ve cuma günü sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimler sözlerinin ardından başlayan erken seçim tartışmalarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Çelik, sözlerin erken seçim sinyali olmadığını ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da villa yapıldığı iddialarına "villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı" yanıtını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarına en az enflasyon oranında zam yapılacağını açıkladı. Bakan Şimşek ayrıca dezenflasyon sürecinin devam edeceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin Rusya'ya saldırması durumunda yaşanacak savaşın farklı olacağını ve kısa süreceğini söyledi.
2: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Formula 1 2027 sezonu için 24 yarıştan oluşan yeni takvimini duyurdu. Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de koşulacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 22 kuruş, gram altın 6770 liradan, çeyrek altın 10968 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: için otosor.com.tr.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
7: Sayalar'da şenlik var. Sayalar Biber Şenliği'nde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
8: Küpe FM reklam.

Haftanın 3. iş günü geride kalırken haftanın 3. eve dönüş keyfi ve çarşamba akşamına ilerlediğimiz bu anlarda Küpe FM'de Berkay var sırada. Nankörlük adını verdiği şarkısı şimdi Küpe FM'de bizlerle. Keyifli akşamlar.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.

Herkese keyifli akşamlar, harika bir sonbahar akşamı bizi beklerken sırada Türk pop müziğinin sevilen ve genç yıldızlarından Emircan İrek var sırada. Geçmiş geçmişte ile bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
0: Chery. Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM Reklam.

FM'de sonbahar akşamında akşamüstü şarkısıyla Yalın bize eşlik edecek sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali sizlerleydim. Yarın saat 17'de tekrar buluşacağız. Umarım güzel bir çarşamba hafta ortası olmuştur hepimiz için. Öyle değilse bile güzel bir akşam sizi bekliyor bence. Arkanıza yaslanın, Küpü FM'e kulak verin ve bugünü tamamen unutun. Çünkü geride kalıyor. Yarın önümüzde yepyeni bir gün var. Güzel bir sonbahar akşamı olsun. Hoşçakalın.

0: Oldu, güzel oldu bence.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Efendim geldik haftanın ortasına ve tabii ki haftanın ortasındaki PFM'de her zaman olduğu gibi en iyileri eşlik etmek üzere hazırım. Birçok da şeyden bahsedeceğiz yine bu akşam, sanatçılardan, konserlerden, hayattan, televizyondan, dizilerden, magazinden. Yani hafif gündem diyorum çünkü yoğun bir gündem tabii ki başka şeylerde yaşanıyor. Biz daha tatlı şeylerden bahsediyoruz ki vakit güzel geçsin ve başlıyoruz.

0: Metropol FM reklam.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu son

çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

Blok 3 ile sevmeyi denemedin ne? Devam edelim şimdi. Evet, bu da ne zor bir şey ya. Sevmeyi denemedin demek birine. Yani bir ilişkiye başlıyorsunuz, düşünün, sevgi adına hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey denemiyor ve en sonunda sevmeyi denemedin demek istiyorsunuz. Ve zaten sevmeyi denemeyeceksen neden böyle bir ilişki içerisine girdin demek geliyor. Benim iç, aklımdan, benim içimden, tabii ki benim içimden diyecektim. Sonra dedim acaba yanlış bir şey mi? Yok, değil. Aynen benim içimden öylesi geliyor ama içinden gelenlere en güzel yorumcular söylüyor ve işte blok 3 sevmeyi denemedin.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Bendeniz de eskilere gidelim. Güvendiğim dağlara kar yağdı desin. Güvenmemek bende refleks gibi diyordu geçen gün biri. Cesaretsizlikten falan değil, dümdüz güvenmiyorum diyor. Gördüklerimden sonra güvenesim gelmiyor. Aklımla, mantığımla, planlı programlı güvenmiyorum diyor. Güvendiğim tek şey herkesin her şeyi yapabileceği. Maalesef böyle, bu bir gerçek. Ama tabii ki en azından güvenmeyi deneyebileceğimiz insanlar olması da güzel hayatımızda. Ve işte bendeniz.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444 4 469

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

Mazhar alan son. Hamak desin mi? Ne yapsam ne yapsam? Bir hamak bulup sallansam kurtulur muyum bunalımdan? Hamakta sallansam. Tam olarak kurtululmuyor ama en azından o geçici süre içerisinde güzel bir sahil kasabasında falansanız, tatlı tatlı bir rüzgar esiyorsa akşam saatinde güzel de olabiliyor. Bu arada Mazhar alan sonun eşi Biricik Suden, çocuk fiyaklaması en rahatsız olduğum şeydir. Çocuk ağlamasına hiç dayanamam demiş. Bence haklı ama tabii ki aşağıda anket açmışlar sizce öyle mi diye. Çoğu kişi hayır demiş. Nihayetinde söz konusu çocuk ya. Ama çocuk başkasının çocuğuysa, sizin huzur için gittiğiniz bir ortamda bir yaklıyorsa sinirlenebiliyorsunuz, dayanamayabiliyorsunuz. Oradan kalkıp gidiyorsunuz. Bu kadar basit yani. Nihayetinde her şeyi de böyle çok üstümüze alınıp hemen değil mi sosyal mesaj haline getirmeyelim. Getirmişler tabii ki konunun altında. Ve işte Mazhar alan son.

0: Ne kadar enteresan.
1: Bir reklam.
2: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
1: Bir reklam.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Simge Sağan'la devam edelim. Aşkın olayım desin Simge. Bu en çok sevilen şarkısıydı son yıllarda. Ve sevgilisi DJ İlkay Şencan'dan ayrıldı. Bayağı da güzel fotoğrafları vardı. Çok seviyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz, perişanız diyorlardı. Ve en sonunda bitmişler. İlişki bitmiş. Yalnızlık daha iyi geliyor demiş. İşte ünlülerin de böyle o ilişkiyi yaşarken ilk zamanlarında ne bileyim böyle çok da fazla bence paylaşım yapmamaması lazım. Nazar da değebilir çünkü. Neden değmesin? Fıstık gibi kadın. Yani nihayetinde çok seveni, isteyeni var. Gözü kalmıştır birilerinin. Ve işte Simge Sağan.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Burak Kutz yaşandı bitti saygısızca diyecek. Bugün böyle biraz eskilere gidelim ara ara. Kariyerimi Elvis Presley, Michael Jackson ve Justin Bieber'a benzetirim demiş Burak Kutz. Siz konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz, ne dersiniz, haklı mıdır, değil midir? Onlar artık size kalsın. Yani ben benzetemedim açıkçası hiçbirine ama kendisine göre güzel bir kariyeri var Burak Kut'un. Bebe Tomuz artık biraz yavaş yavaş yaşlanmaya başladı o da ama normal. Ve işte Burak Kut yaşandı.

aşık olsam kaç yazar. Kendi tellerin arkasından bak, güzel olman gerekmez bana. Benim oynam, heyecanlıyım, çok çılgınım bebeğim. Gün batımında bırakıp gitme, gel bana.

0: yanarım. Haydi zıpla, şanlı bitti saygısızca.
1: Bir reklam.
2: Çerkezköy Bafra Pidecisi günün şarkısını sunar.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Oğuzhan Koç bitti diyecek şimdi. Bu arada bu yapay zekalardan birinin CEO'su yapay zekanın gelişiminin yavaşlatılması gerekiyor demiş. Bir başka yapay zekanın CEO'su da ben de ona katılıyorum, biz de aynısını yapacağız demiş. Demek ki bir şeyler keşfettiler geleceğe dair. Elon Musk da diyor ya 5 yıl sonra yapay zeka insan zekasını geçecek falan diye. Korktular. Vallahi hayatımız tam bilim kurgu filmine döndü mü? Bence döndü yani. Tam olarak öyle hallerdeyiz diyor. Efendim biz yine sözü ne yapıyoruz? Gerçek bir zekaya, gerçek organik bir sanatçıya bırakıyoruz. Oğuzhan Koç'ta bittiyle devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Ben size yarın akşam aynı saatte güne vedada yine buradayım.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Süper FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.